aka na fidie so aka aka aka aka mfa mu twa man kiri ma na se mu twa ma oba onana no ma behwe ana what's the point uya sare na ma wano nya bize wo sanya bize wo nanya bize wo tinya bize wo nnya bize nnya ya bize unya daaje nkotwa mu ntia futuo Kumasi for Nelly di. Etisi akra asembesi.